0: dedi, duydu sarıklar.
1: Dar ya cihan,
0: indik duştu sarıklar.
1: Dar ya cihan, lah ya ahman.